sama bay may yalla mayal leel xana yaay gu ne bu tagoy kilifam wati na yaay dama joge keskay di ci radio senegal way xana man mali fo wak yeen

Hadi hırmanı rahmet de gül. Mahkeme geliyip, varı çıkan burmun gelden gel. Gelden gelmek.

sen de çek, malik sen de çek, kısa tav da çek. Adalaj mağı sen mi dan sangı nevi. Ablay sen de çek, lebu sen de çek. Malik sen de çek, yurfali malik, yuralaj malik sabay. Ate malik o, el el nangok yaa.